0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

İstanbul FM'de bir Haziran hafta sonu ve tabii ki yepyeni bir hafta sonu da beraberinde Top 10 listesini getiriyor sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi İstanbul FM'de cumartesi ve pazar günleri saat 13'te Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıraladığımız Top 10 listesine hepiniz hoş geldiniz ve Yalçın Alıcı mikrofon başında. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız, dinleyeceğiz ve tabii ki bu haftada zirveye doğru listemizde ilerleyeceğiz. Listemize baktığımız zaman da inişler çıkışlar var, yeni giriş var. Onların hepsini ilerleyen dakikalarda beraberce göreceğiz ve dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek isterseniz burada kalmanız yeterli. Keyifli bir hafta sonu, keyifli bir Top 10 listesi olsun istiyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Ve listemize tabii ki 10 numarayla başlayacağız. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık bu hafta listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Ancak yaz konserleri bir hayli fazla ve bu yaz konserlerinin dışında da yeni şarkı

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri. Kale ile güvenli, kale gibi
3: güvenli. Reklam. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: Podcast'a hepiniz hoş geldiniz. Top 10 listesi devam eden program. 10 numarayla başladık. Hande Ünsal vardı. Halim isimli şarkısıyla geride kaldı. Ve geliyoruz listemize 9 numarasına. 9 numaraya baktığımız zaman da iddialı ve yeni bir giriş görüyoruz. Blok 3, Kayıp Kalp isimli şarkısıyla bu hafta listemize 9 numaradan giriş yaptı. Birazdan şarkıyı dinleyeceğiz. Ancak hemen şunu da söylemem lazım. 28 Haziran'daki La Catedral konseri içinde büyük bir çalışma temposuyla hazırlanıyor bu konsere. Bu konsere de hazırlanırken geçtiğimiz cuma günü de yepyeni albümünü müzikseverlerle tabii ki buluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ve aldığı sayısız ödülle rap müziğinde en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi Blok 3 ve kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı da müzikseverlerle bu arada buluşturmuş oldu. Bu albümün de çıkış şarkısı Kayıp Kalp sizlerden epey bir beğeni aldı ve bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba dedi.
1: 9 numara. 9 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesine zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ve tabii ki geliyoruz bu haftanın 8 numarasına. Ancak bu hafta listemizde 8 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz oylarınızla. Bunu nasıl yapıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj göndererek sevgili dinleyiciler. Tamamen ücretsiz. Sadece Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının ismini yazıp yanına Top 10 yazarsanız 0544 886 1886 ya da mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. O gelen mesajları biz topluyoruz, ayrıştırıyoruz ve tabii ki bütün şarkı ya da şarkıcılara paylaştırıyoruz. Sizlerden gelen oylarla da ve sıralama biraz daha sizler işte bu oylarınızla da sıralamaya etki ediyorsunuz. Bunun hatırlatmasını yapalım. Geldik bu haftanın 8 numarasına. Haftanın en kötü düşüşünü sergileyen isimlerden diyoruz. İki isim var çünkü. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlediğimiz Emre Altu ve APO ikilisi Serseri isimli şarkılarıyla bu hafta listemizde 2 basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde haftayı 8 numarada kapatacaklar.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Top 10 listesi devam ediyor. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını sıralıyoruz ve zirveye doğru ilerliyoruz. Geçtiğimiz haftada İstanbul FM'de en çok çalan 10 şarkı diyebiliriz aynı zamanda. 8 numarayı geride bıraktıktan sonra geldik listemizin 7 numarasına. 7 numarada aslında baktığımız zaman da çok keyifli, çok tatlı bir ikiliyi görüyoruz. Jonjo Lodi, Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı isimli şarkılarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ancak bu hafta stabil kaldılar. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlemiştik ikiliyi ve bu hafta da geçen haftaki yerini koruyarak İstanbul FM Top 10 listesinde 7 numaradan seslenecekler.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman da son dönemlerin, son günlerin en popüler isimlerinden ve şarkılarından birini görüyoruz. Bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti ki haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden biri oldu. Kimden bahsediyorum? Mebrure'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta 8 numaradan listemize giriş yapmıştı ve bu hafta sizlerden de epey bir oy aldı diyebiliriz. Değilim isimli şarkısıyla 2 basamaklık yükseliş kaydeden Mebrure, İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 6 numarada kapatıyor.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz ve listemize devam ediyoruz. Geldik 5 numaraya. Yani listemizi yarıladık. Ancak bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Listemizin 10 numarasında bu hafta listemizi terk eden ismi ve şarkıyı dinledik. Halim isimli şarkısıyla Hande Ünsal vardı.
0: 10 numara.

biz de geliyoruz bu haftanın 5 numarasına. Artık listemizi yarıladık. Yalçın Alca mikrofon başında. Hafta sonu cumartesi pazar günleri saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz ve Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını da arka arkaya sıralıyoruz diyoruz ve geldik 5 numaraya. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman geçen hafta 3 numarada dinlediğimiz Sıla'yı görüyoruz. Bu hafta da en kötü düşüş sergileyen isimlerden biri olarak tanımlayabiliriz kendisini. 2 basamaklık gerilemeyle Hayran şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 5 numarada. 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesi zirveye doğru ilerlerken tabii ki sizler de biliyorsunuz oylarınızla şarkıları, sevdiğiniz isimleri zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunun detaylarını vermiştim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha aktaracağım, hiç merak etmeyin. Ve geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numarada hareketli şarkılarıyla beğeni toplayan bir ikili var ve bir basamaklık yükseliş kaydettiler. Gökhan Özen ve Demet Akalın. Benden Sorulur isimli şarkısıyla yaza damga vuran isimlerden ve şarkılardan biri olmaya adaylar. Ancak yeni çalışmalarda hemen söyleyeyim hazır. Geçen hafta 5 numaralı dinlediğimiz ikili bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Ve Benden Sorulur şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4 numaradalar.
0: 4 numara. 4 numara.

0: ediyor.
1: Ve top 10 listesinde geldik ilk 3'e sevgili dinleyiciler. İlk 3 yine rekabet dolu, yine hareketli. Ve tabii ki aslında birazdan 3 numarayı dinlediğimiz zaman hayranlarının gözü yaşlı. Zaman zaman bu tabiri kullanıyorum hep ama gerçekten başka tabir de söyleyemiyorum. Belki zirveye oynar diye bekliyordu hayranları. 1 numara olur diye bekliyordu ama bu hafta bir düşüş sergiledi. Bizler de şaşırdık doğrusu. Geçen hafta 2 numaradan zirveye ortak olmuştu. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti. Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir basamaklık gerilemeyle 3 numaradan sesleniyor. 3 numara.

İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı, bir numara olan şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz bu haftanın 2 numarasına. 2 numaraya baktığımız zaman da bu haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini görüyoruz. Tam 2 basamaklık ilerlemeyle, yükselişle bu hafta zirveye de ortak oldu. Geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlediğimiz Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla epey bir oy aldı sizlerden bu hafta ve oylarla birlikte de 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye de 2 numaradan ortak oldu. Ancak şimdi şarkıyı dinlemeden önce özellikle Temmuz ayı ile alakalı 1-2 konser haberi vereyim ki şimdiden ajandanıza not alın. Mabel Matiz 3 Temmuz'da İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak ve 25 Temmuz'da da İstanbul'da Harbiye'de olacak sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun diyelim. Ve Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla Mabel Matiz bu hafta listemizde 2 numarada. 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Bu hafta bir numarayı dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 tane şarkıyı kısaca bir hatırlayacağız. Her zaman yapıyoruz bunu. 5 numarada bu hafta Sıla vardı, şarkısı Hayran. 5 numara. 5 numara.

0: isimlerinden biri olarak Mabel Matiz gözüktü. Dağılıyorum olaysız.
1: 2 numara. 2 numara.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
0: Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu hafta da bir numara değişmiyor. Sizlerden epey bir oy aldı. Epey istek alan şarkılardan da biri oldu. Derya Ulu, Hani isimli şarkısından bahsediyorum. Geçen hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi olmuştu. Ve geçen haftaki yerini koruyarak bu hafta da yine Top 10 listesinde zirvedeyim dedi. Ve Hani şarkısıyla bu hafta da bir numarada.
1: Bir numara. Bir numara.
3: Merhaba, ben Derya Ulu. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Hani isimli şarkımla bir numarayım.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da benim için veda zamanı geldi. Ama her şeyin öncesinde hepinize çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi bu hafta da bizlerle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere derken, vedamızı etmeden önce hatırlatalım tabii ki, sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıya oyunuzu WhatsApp üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunun bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Çünkü gerçekten sevdiğiniz şarkıyı zirveye oylarınızla taşıyabilirsiniz. WhatsApp numaramız da 0544-886-1886. Şarkı ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazmayı da unutmayın sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de görebilirsiniz. İstanbul FM'i Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Ve başka bir İstanbul FM Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: şakası.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklamlar.

0: kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Arası.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksim puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: olur bitmez kademe.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerin nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep bir zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama senle gidilmesi zor yolda kalacağız ayrı garibi arada zor.